Amine Hatun'dan doğdun Ahmet, ezelden beri sen Muhammed. Sana selat selam verdi, melekler bayram etti, nur kundaklara sardılar sevin.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Asil kardeşlerim, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Tebük'ten Medine'ye dönüyor. Mescidinde iki rekat namaz kılıyor. Sonra mescidinde gelenlerle tebrikleşiyor, sohbet ediyorlardı. Tebük'e katılmayan münafıklar aslı olmayan mazeretler beyan ederek özür diliyor. Böylece kendilerini temize çıkardıklarını düşünüyorlardı. Bir de müminleri son derece etkileyen, üzerinde derin derin düşündüren üç mümin insanın durumu vardı. Bu üç güzel mümin Hazreti Ka'b bin Malik'ti, Hazreti Hilal bin Ümeyye'ydi ve Hazreti Murare bin Rebi'ydi. Savaşa katılmamışlardı ve hiçbir mazeretleri de yoktu. Onlar son derece sıkıntılı bir halin içindeydiler. Büyük bir utancın içinde alemlere rahmet olan Efendimiz'e geldiler ve gerçeği olduğu gibi dile getirdiler. Hiçbir mazeretlerinin olmadığını, cezalarını ise ona razı olduklarını dile getirdiler. Hazreti Ka'b bin Malik radıyallahu anh yaşadıkları bu olayı bizlere anlatıyordu. Anlatımına şöyle devam ediyordu. Resulullah Tebük'e varana kadar benden hiç söz etmemiş, Tebük'te bir grup mücahitle birlikte otururken Ka'b bin Malik'ten ne haber diye sormuş. Seleme kabilesinden bir adam, "Ya Resulallah, hurmalıkları ve kendini beğenmişliği onu bize katılmaktan alıkoydu," demiş. Muaz bin Cebel o adama müdahale etmiş, "Ne kadar kötü konuşuyorsun. Allah'a yemin olsun ki onun hakkında iyilikten başka bir şey bilmiyoruz," demiş. Resulullah ise hiçbir şey söylememiş. Resulullah'ın Medine'ye yaklaştıkları haberini alınca sıkıntım arttı. Ne yapacağımı, Resulullah ile karşılaştığımda ne diyeceğimi bilemiyordum. Yalan söylemeye karar verdim. Nasıl bir yalan söylesem kendimi Resulullah'a masum gösterebilirim diye düşündüm. Onu üzmek, onun gözünden düşmek büyük bir azaptı ve bunu istemiyordum. İkna edici bir yalan söylersem onun gözündeki değerimi kaybetmeyeceğimi umuyordum. Ancak Resulullah'ın Medine'ye girdiğini haberini alınca tüm şeytani düşüncelerden sıyrıldım. Düşündüğüm şeylerin yanlış olduğunu fark ettim. Sadece doğruyu söylemeye ve hiçbir şekilde yalana meyletmemeye karar verdim. Resulullah bir seferden gelince önce mescide girer, iki rekat namaz kılar, sonra da halkın arasına çıkar, onlarla konuşurdu. Bu sefer de aynısını yaptı. Namazını kılıp halkın arasında oturduğu zaman sefere katılmayıp Medine'de kalanlar yanına gelerek özür dilemeye başladılar. Medine'de kalmalarının gerekçelerini söyleyip yemin ediyorlardı. Böylece doğru söylediklerini ispatlamış oluyorlardı. Sonra da affedilmelerini istiyorlardı. Bu şekilde davrananların sayısı 80'den fazlaydı. Resulullah onların sözlerini ve yeminlerini dikkate alarak özürlerini kabul etti ama işin aslını da Allah'a havale etti. Resulullah'ın yanına gelip özür dileyenler arasında hasta olduğu için sefere katılmamış kimseler de vardı. Onlar durumlarını bildirerek özür dilediler. Söyledikleri doğruydu. Bunu herkes de biliyordu. Resulullah onlara acıdı, özürlerini kabul etti ve kendileri için Allah'tan af ve mağfiret diledi. Herkes bir şekilde özür dileyip uzaklaştıktan sonra ben yanına yaklaştım. Selam verdim. Kırgın bir gülümseyişle bana baktı. "Gel," dedi. Yaklaşıp önüne oturdum. "Neden geride kaldın? Halbuki sen Akabe'de biatın sorumluluğunu isteyerek yüklenmiş birisin," dedi. Dünyam başıma yıkıldı. Üzüntü ve utançtan ne diyeceğimi bilemiyordum.
Kendimi zorladım ve hiç yalan söylemeden konuşmaya başladım. Ya Resulallah, vallahi senden başka her kim olursa olsun, ileri söyleyeceğim özürle kendimi affettiririm. Çünkü ben tartışmada, ikna edici konuşmada güçlü, yetenekli birisiyim. Karşımdakini çok kolaylıkla ikna eder, görüşüme dahil ederim. Ancak şunu biliyorum ki, ben bugün burada sana karşı yalan söyleyip seni ikna etsem bile çok geçmeden Allah işin iç yüzünü açıklar ve beni rezil eder. Yapmam gereken sana doğruyu söylemektir. Doğruyu söylediğim zaman seni kızdıracağım biliyorum ama bu durumda Allah'tan affımı dilemem kolaylaşacak. Vallahi geri kalmam konusunda söyleyecek hiçbir özrüm yok. Ben sefere katılmayıp geri kaldığım gün engelleyici bir duruma sahip değildim. Hatta her zamankinden daha müsaittim. Ben bunları söyleyince Resulullah, "Kalk, doğru söyledi. Şimdi kalk ve git. Allah senin hakkında hükmünü verinceye kadar bekle." buyurdu. Kalkıp doğruca evime gittim. Ben evime gidince bazı tanıdıklarım gelip, "Biz senin daha önce bir günahına, yanlışına şahit olmadık. Sen diğerleri gibi özür dileyip kendini kurtarman yerine kendini rezil etmeyi seçtin. Halbuki Resulullah'a kolaylıkla özür dileyebilir ve kendini affettirebilirdin. Böyle davranmakla yanlış yaptın." dediler. Dostlarımın bu sözleri üzerine bir an yaptığıma pişmanlık duyup tekrar Resulullah'a giderek biraz önceki söylediklerimi yalanlayıp özür dilemek ve kendimi affettirmek istedim. Bu düşünceler içerisindeyken bu konuda benimle benzer durumda olan var mı diye sordum. "Senden başka iki kişi daha var. Onlar da senin söylediğine benzer şeyler söylediler." dediler. Onların kimler olduğunu sordum. Mürare bin Rebi ile Hilal bin Ümeyye'nin ismini söylediler. Her ikisi de Bedir'de bulunmuş iyi kimselerdi. Onların yaptığı gibi davranmakla doğru yaptığımı düşünüp şeytanın aklıma soktuğu son düşüncelerden de sıyrıldım. Bu sırada Muaz bin Cebel ile Ebu Katede geldiler. Arkadaşlarımın sözlerini duymuşlardı. Bana "Doğrusunu yaptın. Sakın bu arkadaşlarına uyma. Doğru olmaya devam et. Umuyoruz ki Allah senin durumunu rahatlatacak, sıkıntını giderecektir. Seni bu durumdan kurtaracaktır." dediler. Hazreti Ka'b bin Malik, onunla aynı durumda olan Hazreti Hilal bin Ümeyye ve Hazreti Mürare bin Rebi sıkıntılı bir şekilde bekleyişin içindeydiler. Durumlarının açığa çıkacağı ve rahatlayacakları bir durumu bekliyorlardı. Resulullah'tan talimat geliyordu. Resulullah tüm Müslümanların bu üç kişiyle görüşmelerini ve konuşmalarını yasaklıyordu. Resulullah'ın bu yasağı ayetin gereğiydi. Çünkü o günlerde vahyolunan bir ayet, sefere katılmayıp Medine'de kalan münafıklarla görüşülmesini ve konuşulmasını yasaklıyordu. Tövbe suresinin 95. ayetiydi. "Seferden döndüğünüz zaman size özür beyan edecekler. De ki, boşuna özür dilemeyin. Size asla inanmayız. Çünkü Allah haberlerinizi bize bildirmiştir. Bundan sonraki amelinizi Allah da görecektir, Resulü de. Sonra görüleni ve görülmeyeni bilene döndürüleceksiniz de yapmakta olduklarınızı size haber verecektir. Onların yanına döndüğünüz zaman size kendilerini cezalandırmaktan vazgeçmeniz için Allah adına yemin edecekler. Artık onlardan yüz çevirin. Çünkü onlar murdardır. Kazanmakta olduklarına karşılık ceza olarak varacakları yer cehennemdir." buyuruluyor. Peygamber Efendimiz ayetin emri gereği söz konusu üç Müslümanla görüşülmesini ve konuşulmasını yasakladı. Çünkü o aşamada bu üç mümin de münafıklarla aynı safta gözüküyorlardı. Bu yasağı takip eden günleri Hazreti Ka'b bin Malik radıyallahu anh şöyle anlatıyordu. Resulullah sefere katılmayıp geride kalanlarla konuşulmasını yasakladı. Bunun üzerine
bütün Müslümanlar bizden uzak durmaya ve konuşmamaya başladılar. Bizi görünce yüzlerini ekşitiyor, sırtlarını dönüyorlardı. Bu dayanılması zor bir durumdu. Dünyada yapayalnız kalmıştım. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen beni sıkmaya başladı. Dünyam değişti. Dünya artık tanıdığım bir yer değildi. Bu hal 50 gün devam etti. Diğer iki arkadaşım evlerine kapandılar. Hiç dışarı çıkmıyorlardı. Sürekli ağlıyorlardı. Üzüntüden perişan olmuşlardı. Ben onlara göre daha güçlü ve dayanıklıydım. Dışarıya çıkıyor, pazarı geziyor, namaz vakitleri mescide gidip namazımı kılıyordum. Fakat hiç kimse benimle konuşmuyordu. Bazen namaz sonrasında Resulullah'a yaklaşıp selam veriyordum. Selamımı alacağını umuyor ve selamımı alıp almadığını anlamak için dudaklarının oynayıp oynamadığını görmeye çalışıyordum. Yine çoğu zaman namaz sırasında Resulullah'a yakın durmaya özen gösteriyordum. Belki bana bakar da yüzünün yumuşadığını görürüm diye umutlanıyordum. Ancak benim kendisine baktığımı hissedince yüzünü başka tarafa çeviriyordu. Bana karşı kırgın tavrında en ufak bir değişiklik yoktu. Tüm Müslümanların benimle konuşmadığı, benden uzak durduğu, dünyanın daralıp beni sıktığı günlerin birisinde Ebu Katade'nin bahçesine gittim. Ebu Katade amcamın oğluydu. Kendisini çok severdim. Onu bahçede görünce yaklaşıp selam verdim. Selamımı almadı. Bunun üzerine, "Ya Ebu Katade,

0: bana gösterin dediğini duydum. Nebatiliye beni gösterdiler. Nebatili yanıma geldi. Gassan emiri tarafından bana yazılmış bir mektup verdi. Mektubu açınca, duyduğuna göre sahibin olan şahıs seninle konuşmuyor ve halk sana sıkıntı veriyormuş. Sen horlanacak ve kaybedilecek birisi değilsin. Yanıma gelmeni isterim. Eğer davetimi kabul eder, yanıma gelirsen sana yakışan bir iyilik ve ihsanla karşılaşacaksın diye yazdığını gördüm. Mektubu okuyunca, bu da bir başka imtihan. Müşriklerden birisi içine düştüğüm halden dolayı hakkımda bir umuda kapılmış dedim. Yapılan daveti hiç dikkate almadım, mektubu ateşe atıp yaktım. Müslümanların bizimle ilişkiyi kesip konuşmamaya başlamalarının üzerinden 40 gün geçmişti. O gün Huzeyme bin Sabit gelerek Resulullah'ın eşimden ayrılmamı emrettiğini bildirdi. Eşimi boşamam mı gerekiyor diye sordum. Hayır, boşaman gerekmiyor, ayrı kalman yeterli dedi. Resulullah'ın diğer iki arkadaşıma da aynı emri verdiğini öğrendim. Eşime kalk, anne babanın yanına git, Allah durumu açığa kavuşturana kadar da orada kal dedim. Bu üç güzel mümin mazeretleri olmadığı halde Tebük'e katılmamışlardı. Aslında onların gönül dünyalarında katılmamak diye bir düşünce, bir duygu yoktu. Ama ihmalkar davranmaları böyle bir sonucu doğurmuştu. Bu büyük bir ihmalkarlıktı. Bunun cezasız kalması düşünülemezdi. Tebük, Müslümanların ölüm kalım savaşıydı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

son sığınak Can Muhammed Mustafa'dır. Dört bir yanda bayrak bayrak,

0: Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo.
1: Neml 18-19. Hazreti Süleyman'ın duası. Nihayet Karınca Vadisi'ne geldikleri zaman bir karınca, "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin," dedi. Süleyman onun sözüne gülümseyerek dedi ki, "Ey Rabbim, bana ve ana babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın iyi iş yapmamı gönlüme getir. Rahmetinle beni iyi kulların arasına kat."

0: Haşr 9-10 Müslümanın duası. Onlardan önce bu yöreyi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olanlar arasındaki yoksullara da ganimetin bir kısmı verilecektir. Bir sığınak arayışı içinde kendilerine gelenlerin hepsini seven ve başkasına verilmiş olanlara karşı kalplerinde hiçbir haset olmayan, aksine kendileri yoksulluk içinde bulunsalar bile diğerlerini kendilerine tercih edenler. İşte böyleleri açgözlülükten korunanlardır. Onlardır mutluluğa ulaşacak olanlar. Onlardan sonra gelenler şöyle yalvarırlar:
1: Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Ve imana ermiş olanlardan hiçbirine karşı kalplerimizde yersiz ve uygunsuz düşünce ve duygulara yer bırakma. Rabbimiz, sen çok şefkatli, çok merhametlisin.

0: Her şeyden gizli olan Allah.
1: El-Vali ya Allah.
0: Kainatta olup biteni idare eden Allah.
1: El-Mutaali ya Allah.
0: Yüceliği tasavvur edilemeyen Allah.
1: El-Berru ya Allah.
0: Kullarına daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok olan Allah.
1: El-Tevvabu ya Allah.
0: Tevbeleri kabul eden, günahları bağışlayan Allah.
1: El-Muntakimu ya Allah.
0: Suçlulardan adaletiyle intikam alan Allah.
1: El-Afu ya Allah.
0: Çokça affeden Allah.
1: El-Ra'ufu ya Allah.
0: Çok lütufkar ve esirgeyen Allah. Mülkün ebedi sahibi Allah.
1: Zülcelali vel ikram.
0: Büyüklük ve fazl-ı kerem sahibi Allah.
1: El-Musitu ya Allah.
0: Bütün işlerini yerli yerinde yapan Allah.
1: El-Cemi'u ya Allah.
0: Dilediğini istediği zaman ve yerde toplayan Allah.
1: El-Gani'u ya Allah.
0: Çok zengin ve hiçbir şeye muhtaç

0: elem ve zarar verici şeyleri yaratan Allah. Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan Allah.
1: En-Nur ya Allah.
0: Alemleri aydınlatan Allah.
1: El-Hadi ya Allah.
0: Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren Allah.
1: El-Bedi'u ya Allah.
0: Benzersiz, hayret verici alemler yaratan Allah.
1: El-Baki ya Allah.
0: Varlığının sonu

0: her şeyin hakiki varisi ve sahibi olan Allah.
1: Er-Raşidu ya Allah.
0: Her şeyi takdirine göre yürüten ve sonuca ulaştıran Allah.

فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله

فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين.

قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟

0: Kainatta bütün yaratılmışlara merhamet eden Allah.
1: Allah, Errahim ya Allah.
0: Ahirette ise sadece mümin kullarına merhamet edecek olan Allah.
1: El-Meliku ya Allah.
0: Kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdar olan Allah.
1: El-Kuddus ya Allah.
0: Hata, gaflet, acz ve tüm noksanlıklardan münezzeh olan Allah.
1: Esselamu ya Allah.
0: Kullarını selamete çıkaran, cennette kullarına selam veren Allah.
1: El-Mu'minu ya Allah.
0: Gönüllere iman veren, kendine sığınanları koruyan Allah.
1: El-Muheyminu ya Allah.
0: Gözeten ve koruyan Allah.
1: Aziz ya Allah.
0: Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve aziz olan Allah.
1: El-Cebbar ya Allah.
0: Dilediğini zorla yaptırmaya gücü olan Allah.
1: El-Mutekebbir ya Allah.
0: Her hadisede büyüklüğünü gösteren Allah.
1: El-Haliku ya Allah.
0: Bütün varlığı yoktan var eden Allah.
1: El-Bari'u ya Allah.
0: Her şeyi birbirine uygun yaratan Allah.
1: El-Musavviru ya Allah.
0: Her şeye bir şekil ve özellik veren Allah.
1: El-Gaffaru ya Allah.
0: Mağfireti çok olan

0: her şeye istediğini yapabilecek galip ve hakim olan Allah.
1: El-Vahhab ya Allah.
0: Her türlü nimeti bağışlayan Allah.
1: Razzak ya Allah.
0: Yaratılmışlara ihtiyaçlarını veren Allah. Tüm zorlukları açan ve kolaylaştıran Allah.
1: El-Alim ya Allah.
0: Her şeyi çok ve en iyi bilen Allah.
1: El-Kabid ya Allah.
0: Sıkan, daraltan Allah. Açan, genişleten Allah. Dilediğini alçaltan ve aşağıya indiren Allah. Dilediğini yükselten ve yücelten Allah. Dilediğine izzet veren, ağırlayan Allah.
2: Allah, Allah, Allah. 91.0 Davet Radyo.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle. Cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul et. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: 91.0.
1: Günün 7 davet günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
6: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
7: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin bi adedi zerrati kainat ve merkebatiha ve tesbihatiha ve tahmidatiha. Esselamu ala men ittebe'l huda ve'l melamu ala men ittebe'l heva ala Resulina selametullah. Çok muhterem, çok kıymetli davet edildi dinleyicileri. Bugünkü Risale-i Nur dersimizde, Nur İklim programında inşallah 25. söz mucizat Kur'an'ı okuyacağız. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun inşallah. Cenab-ı Hak bu ahir zamanın günahlarından, haramlarından, bid'alarından, sefahatinden bizleri ve ümmet-i Muhammed'i muhafaza eylesin. Risale-i Nur'ları hakimanda okumayı, anlatmayı, yaşamayı nasip eylesin inşallah. Dem ve damarlarımıza yaşamayı nasip eylesin. Evet, okuyacağımız yer çok kıymetdar. Risale-i Nur'un her bir sayfası aslında kıymetdar, her bir kelimesi kıymetdar. Risale-i Nur bu asrın fehmine bakar. Rahmetli Sungurab'in tabiriyle bu asrın fehmine bakıyor. Değil mi? Kur'an'ın eczanesinden alınan, edvi-i Kur'an'dan alınan itiryaklardır bunlar. Yani 25. söz mucizat Kur'an'ı risalesidir. Aslında en baştan sonuna kadar okumak lazım. Bir insan mucizat Kur'an'ı 25. sözü tam manasıyla anlayarak, müzakere ederek okuduğu zaman Allah'ın izni ve inayetiyle Kur'an'a dair herhangi bir şüphesi değil, en küçük bir vesvesesi dahi kalmıyor. Çok uzun gidiyor. Bunu birkaç parçaya böleceğiz. Bu hafta Kur'an'ın şebabetini okuyacağız. Yani Kur'an'ın gençliğini, işte dünya ihtiyarlanışı, Kur'an nasıl gençleşiyor, manalar nasıl vuzuh oluyor, tavazu ediyor. Bunu okuyacağız inşallah. Cenab-ı Hak okuyacağımız dersin tesirini halk eylesin. Bir ömür boyu bu derslerden istifade etmeyi nasip eylesin. Dünyanın malayanını lüzumsuz fani işlerle bizleri boğdurmasın. Gaflette bizleri boğulmasın Rabbil Alemin. Her an nurlardan ders alan müttaki kullarına eylesin diyoruz. İmandan, Kur'an'dan, Resulü'nden bizleri ayırmasın diyoruz. Evet, ikinci cilve Kur'an'ın şebabetidir. Her asırda taze nazil oluyor gibi tazeliğini, gençliğini muhafaza ediyor. Evet, Kur'an bir hutbe-i ezeli olarak umum asırlardaki umum tabakat-ı beşeriyeye birden hitap ettiği için öyle daim bir şebabeti bulunmak lazımdır. Hem de öyle görülmüş ve görünüyor. Hatta efkarca muhtelif ve istidatça mütevahin asırlardan her asra göre güya o asra mahsus gibi bakar, baktırır ve ders verir. Beşerin asar ve kanunları beşer gibi ihtiyar oluyor, değişiyor, tebdil ediliyor. Fakat Kur'an'ın hükümleri ve kanunları o kadar sabit ve rasihtir ki asırlar geçtikçe daha ziyade kuvvetini gösteriyor. Evet, en ziyade kendine güvenen ve Kur'an'ın sözlerine karşı kulağını kapayan şu asrı hazır ve şu asrın ehli kitap insanları Kur'an ya ehlel kitap ya ehlel kitap hitab-ı mürşidinesini o kadar muhtaçtır ki güya o hitap doğrudan doğruya şu asra müteveccihtir ve ya ehlel kitap lafzı ya ehlel mektep manasını dahi tazammı eder. Bütün şiddetiyle bütün tazeliğiyle, bütün şebabetiyle, ya ehlel kitab ta'alav ila kelimatin seva'en beynena ve beynekum sayhasını alemin aktarına savuruyor. Mesela şahıslar, cemaatler muarazasından aciz kaldıkları Kur'an'a karşı bütün nev-i beşerin ve belki cinnilerin de netice-i efkarları olan medeniyet hazıra Kur'an'a karşı muarıza vaziyetini almıştır. İcaz Kur'an'a karşı sihirleriyle muarıza ediyor. Şimdi şu müthiş yeni muarızacıya karşı İcaz Kur'an'ı قُلْ لَاِنِ اجْتَمَعْتُ الْاِنْسِ وَالْجِنُّ ayetinin davasını ispat etmek için medeniyetin arıza suretiyle vaz ettiği esasatı ve desatirini esasat Kur'an'ı ile karşılaştıracağız. Evet, baştan geliyoruz. İkinci cilve Kur'an'ın şebabetidir. Yani her asırda taze nazil olduğu gibi tazeliğini, gençliğini muhafaza ediyor. Evet, üstadımız dünya ihtiyarlandıkça Kur'an gençleşiyor diyor. Evet, dünya kıyamete doğru yaklaştıkça Kur'an'ın hükümleri daha güzel, daha fasih, daha çok anlaşılıyor. Yaşadığımız hadiseler, kainattaki hadiseler ve şu an dünyadaki bütün insanların yaşadığı hadiseler şunu gösteriyor ki bütün nev-i beşer Kur'an'a muhtaçtır. Bütün nev-i beşer, bütün dinler, bütün insanlar, bütün toplumlar Kur'an'dan ders almaya muhtaçtır. Her asırda taze nazil oluyor gibi tazeliğini. Değil mi? Sanki Kur'an sanki yeni nazil olmuş. Sanki bu asra göre nazil olmuş. Bakın her asırda taze nazil oluyor gibi. Bizden önceki asırlara bakın. İmam Rabbani, Abdülkadir Geylani Hazretleri, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri bakın. O asırda sanki Kur'an o asırda gibi, o asırda nazil oluyor gibi. Daha öncesine dönün, asr-ı saadete bakın. Gelelim bugüne, ahir zamana gelelim. Ahir zamanda şu an Kur'an'a o kadar ihtiyacımız var ki toplumların, gençlerin, insanların, bütün kainatın Kur'an'a ekmek gibi su gibi ihtiyacı var. Evet. Ve Kur'an gençliğini muhafaza ediyor. Değil mi? Evet, Kur'an bir hutbe-i ezeli olarak umum asırlardaki umum tabakat beşeriye birden hitap ettiği için bir hutbedir. Öyle bir hutbe ki ezeli bir hutbe. Kanunları, hükümleri kıyamete kadar olan bir hutbe. Evet, Kur'an ezeli bir hutbedir. Evet. Umum tabakat beşeriye birden hitap ettiği için öyle daim bir şehvet olmak lazımdır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bugüne kadar eğer kanunlar devam ediyorsa demek ki Kur'an'ın şebabeti daimidir. Şebabeti daimidir. Evet. Hem de öyle görünmüş ve görünüyor. Yaşadığımız bütün kainattaki hadiseler öyle gösteriyor. Değil mi? Tarih bize şunu gösteriyor. Biz Kur'an'a muhtaçız. Kur'an'a ihtiyacımız var. Hatta efkarca muhtelif ve istidatça mütevayyin asırlardan her asra göre güya asra mahsus gibi bakar. Sanki Kur'an sanki o asırdaki yaralara, o asırdaki hastalıklara, o asırdaki belaya, o asırdaki vebaya karşı bir reçete gibi. Sanki o asra bakar bir ilaçtır. Beşerin asar ve kanunları beşer gibi ihtiyar oluyor değil mi? Şu an ne yapıyorlar? Kanun değişikliği yapmaya çalışıyorlar değil mi? Eski kanunlar artık insanların ihtiyaçlarını karşılamıyor. Değil mi? Anayasa değişmeye efendimizle uğraşıyorlar, kanunlar değişmeye çalışıyorlar veya kanunlar yetersiz geliyor. Üstadımız beşerin kanununa lastikli kanun diyor. Yani lastikli kanun diyor. Beşerin kanunu lastikli kanun diyor yani. Çünkü bu kanunlar değişir. Çünkü bu kanunlar insanların nasıl ki asra göre kıyafetleri, asra göre efendimizin ihtiyaçları, asra göre efendime söyleyeyim zaruri ihtiyaçlar değişmişse bakın Kur'an da sanki taze nazil oluyor gibi o insanlara öyle bir hitap ediyor ki değil mi? Bakın beşerin kanunları geçicidir, fanidir. Beşer gibi çürür gider yani. Değil mi? Gün gelecek belli bir zaman sonra artık şu anki kanunların çoğu değişecek belki de. Niye? Şimdi bakın insanlar ne diyor? Artık bu kanunlar toplumları ıslah etmiyor. Artık bu kanunlar yetersiz kalıyor. Artık kanunları aşıklıkı var. Ne kanun efendim işte bu yasalar yeterli gelmiyor. İşte efendim 82 yasası falan filan. yasalar değiştirmeye çalışıyorlar. Çünkü artık insanların fikri, insanların efendim, düşüncesi değişti. İnsanların bakış açıları değişti. İnsanların yaşam tarzları değişti. Dolayısıyla kanunlar da insanlara göre ne yapması lazım? Değişmesi lazım. Fakat Kur'an ezelidir biiznillah. Ezeli bir hutbedir. Hutbe-i ezeli olduğu için beşer kanunu gibi Kur'an ihtiyarlanmıyor yani. Yani şu an yasalar ihtiyarlandı yani artık. Artık bir manada ne yapıyor? İhtiyaçlar karşılamıyor. Fakat Kur'an, Kur'an'ı okuyalım. Fakat Kur'an'ın hükümleri ve kanunlar o kadar sabit ve rasittir ki asırlar geçtikçe daha ziyade kuvvetini gösteriyor. Evet, en ziyade kendine güvenen ve Kur'an'ın sözlerine karşı kulağını kapayan şu asrı hazır ve şu asrın ehli kitap insanları Kur'an'ın ya ehli kitap hitap müşterilerine o kadar muhtaçtır ki, bakın, en ziyade kendine güvenen Kur'an'ın sözlerine karşı kulağını kapayan şu asır. Demiş şu asırda yani içtimai hayatta toplumların en çok ihtiyaç duyduğu şey Kur'an. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam veda hutbesinde hatırlarsınız, veda hutbesi bir göz önüne getirelim. Size iki emanet bırakıyorum. Bunlara sımsıkı sarılırsanız sarsılmazsınız. Birisi Kur'an, birisi sünnet seniye. Ne yazık bu asırda maddiyat asrı, fen asrı, efendime söyleyeyim medeniyet asrı, mümsiz medeniyet asrı olduğu için ne oluyor insanlar? Artık yavaş yavaş Kur'an'ı hükümlerden kopup medeniyet fantazileriyle hayat geçirmek, daha çok keyif almak, daha çok bu fani dünyanın zevk almak, daha çok eğlenmek, daha çok rahat etmek derdine düşünce Kur'an'ın hükümlerinden kopmaya başladık. Bak, Kur'an'dan kopmaya başladık. Ve Kur'an'ın hükümlerinden kopan bir toplum paramparça olur. Değil mi? Kur'an'dan ayrılan bir toplumun ahlakı da çöker. Kur'an'dan ayrılan bir toplumun adaleti de çöker. Kur'an'dan ayrılan bir toplumun aile yuvası da yığılır. Kur'an'dan ayrılan bir devletin devlet olma özelliği kalmaz. Değil mi? İşte 600 yıl değil mi? Dünya hükmeden Osmanlı Devleti. Bakın, Osmanlı Devleti Kur'an'la barışık olduğu dönemlerde terakki etmiştir. Ne zaman ki Kur'an'dan biraz kopma başladı, efendime söyleyeyim, ne zaman ki Kur'an'la bağladı, zayıfladı, bir anda ne oluyor? Terakkiyat gidiyor. İnsan kendi hayatında da öyle. Biz hayatımızın merkezine Kur'an'ı bıraktığımız zaman o zaman hayatımızdan daha çok zevk alırız. O zaman adaletimiz, o zaman konuşmamız, o zaman aile hayatımız, o zaman içtimai hayatımız, siyasi hayatımız, şahsi hayatımız, her şey düzelir. Değil mi? Evet. Ya ehler kitap, ey kitap ehli insanlar, o kadar muhtaçtır ki güya o kitap doğrudan doğru şu asla müteveccihtir. Ya ehler kitap lafzı, ya ehler mektep manasını dahi tazammı ettir. Bütün şiddetiyle, ya ehler mektep, şu an fen fesevasır ya. Şu an artık maddi kılıç kılıpa girdi, ilim kılıcı çıktı artık. İlim kılıcı çıktı yani. Kimin ilmi kuvvetliyse, kimin bilimi, teknolojisi ileriyse dünya o hükmediyor. Değil mi? Şu an yani Türkiye bilim ve teknolojide niçin bu kadar uğraşıyor, niçin bu kadar emek sarf ediyor, niçin Türkiye dünyadan geri kalmamaya çalışıyor? Çünkü söz sahibi bilim ve teknolojidir. İlimdir, bilim teknolojidir. Kur'an'da ne diyor? Ya ehl-i mektep, ey mektep sahibi. Evet. Bütün şiddetiyle, bütün tazeyle, bütün şevaptiyle ya ehl-i kitap ta'adab ila kelimetin sevâin beynene ve beynekum sayhasını alemin aktarına savuruyor. Mesela şahıslar, cemaatler muaradasına aciz kaldıkları Kur'an'a karşı bütün nevi beşerin, belki cinlerin neticeyi efkarları olan medeniyeti hazıra Kur'an'a karşı muarıza vaziyet almıştır. Ya Allah muhafaza, medeniyeti hazıra artık ne yapmış? Kur'an'a karşı sanki cephe almış yani. Ya. Yani şu an mimsiz medeniyet Kur'an'dan korkmuş. Yani insanlara sadece dünyevi zevkleri ve lezzetleri verme derdinde yani. İcaz Kur'an'a karşı sihirleriyle muarize ediyor. Şimdi şu müthiş yeni muarizeye karşı İcaz Kur'an قُلْ لَاِنِي جِتَمْعَةِ الْاِنْسِ وَالْجِنُّ ayetin davasını ispat etmek için medeniyetin muarize suretiyle vaaz ettiği esasatı desatirini esasat Kur'an'ı ile karşılaştıracağız. Evet. Şimdi üstadımız medeniyetin hayat bakış açısıyla Kur'an'ın bakış açısını kıyaslayacak. Değil mi? İkisini karşılaştıracak yani. Yani medeniyet insanlara hangi yol açıyor? Medeni toplumlar diyoruz, medeni insanlar diyoruz. Buradaki medeniyet ahlaklı bir medeniyet değil yani. Değil mi? Avrupa'dan gelen bir medeniyet. küfürden gelen, zulmetten gelen bir medeniyet. Böyle bir medeniyet yani. Evet. Birinci derece, birinci sözden ta 25. söze kadar olan muvazeneler ve mizanlar, o sözlerin hakikatleri ve başarı olan ayetler, 2x2=4 eder derecesinde medeniyete karşı Kur'an'ın icazını ve galibesini istifade eder. Evet. 25. sözden, 1. sözden 25. söze kadar. Bütün sözler ne yapıyor? Kur'an'ın icazı galibesini, Kur'an'ın medeniyete karşı, felsefeye karşı ve felsefeye karşı ne kadar galip ettiğini anlatıyor. İkinci derece, 12. sözde ispat ettiği gibi bir kısım düsturlarını hülas etmektir. İşte medeniyet hazıra felsefesiyle hayat içtimai beşeride nokta istinadı kuvvet kabul eder. Hedefi menfaat bilir. Düsturu hayatı cidal tanır. Cemaatlerin rabıtasını unsuriyet ve menfi middiyet bilir. Gayesi hevesatın efsaneyi tatmin, hacatı beşeri tezdi etmek için bazı levhiyattır. Halbuki kuvvetin şeyini tecavüzdür. Menfaatin şeyini her arzuya kafi gelmediğinden üstünde boğuşmaktır. Düstur cidalın şeyini çarpışmaktır. Unsuriyetin şeyini başkasını yutmakla beslemek olduğundan tecavüzdür. İşte şu medeniyetin şu düsturlarındandır ki bütün mehasiniyle beraber beşerin yüzde ancak 20'sine bir nevi suri saadet verip 80'ini rahatsızlığa sefalete atmıştır. Ama hikmet Kur'an'ı ise nokta istinadı kuvvet yerine hakkı kabul eder. Gayede menfaat yerine fazilet ve rıza ilahi kabul eder. Hayatta düstur cidal yerine düstur teavun esas tutar. Cemaatlerin rabıtalarında unsuriyet ve milliyet yerine rabıtayı dini ve sınıfi ve vatani kabul eder. Gayatı hevesat-ı nefsaniyenin namesi tecavüzatı ise çekip ruhu maliyete teşvik ve hissiyat-ı ulviyesini tatmin etmektir. Ve insanı kemalat insanı sevk edip insan etmektir. Hakkın şeyini ise ittifaktır. Faziletin şeyini tesanüttür. Teavünün şeyini birbirinin imdadına yetişmektir. Dinin şeyini uhuvvettir. İnzizaptır. Nefsi emmareyi gemlemekle bağlamak, ruhu kemalata kamçılamakla serbest bırakmanın şeyini saadet-i dâreyindir. İşte medeniyet hazıra edyan sabıka-i semaviyeden bahusus Kur'an'ın irşadatını aldığı meyasinle beraber Kur'an'a karşı böyle bir hakikat nazarına bağ olup düşmüştür. Böyle bir hakikat nazarına bağ. Şimdi baştan geliyoruz. Evet. 12. sözde ispat edildiği gibi bir kısım düsturlarını hülas etmektir. İşte medeni tazira felsefesiyle ve hayat içtimai beşeriye nokta isnadı kuvvet kabul eder. Medeni tazira da değil mi şu an dünya ülkeleri medeniyet hazırıyla idare edilmeye çalışıyor değil mi? Kuvvet kabul eder. Kuvvetli olan zayıf olanı ezer. Değil mi? Orman kanunları mı geçer diyorlar yani. Kuvvetler zayıflar ezer diyorlar. Ama üstadımız onu başka bir şekilde alıyor. Değil mi? Bak medeniyet hazıra dayanak noktası ne alıyor? Dayanak noktası kuvvet alıyor. Kuvveti varsa zalimler mazlumları eziyor. Kuvveti varsa zalim ülkeler mazlum ülkelere zulmediyor. Kuvveti varsa esareti alıyor. Kuvveti varsa sözleri geçiyor. Medeniyet esas alınca böyle oluyor. Nokta istinad dayanak noktası ne oluyor? Kuvvet oluyor. Hedef ne? Menfaat bilir. Üstadımız bir yerde diyor ki menfaati uğruna en alçak insanlara dahi tezellül eder diyor yani. Bakın menfaati uğruna en alçak insanların tezellül bir yerde ayağını öper yani. Menfaati uğruna gerekirse izzetini, kutsiyetini, her şeyini feda eder. Evet. Hedefi menfaat bilir. Düsturu hayatı cidal tanır. Yani güçlü olan güçlü ezer. Evet. Onlar da hayat düsturu öyle yani. Evet. Cemaatlerin rabıtasını unsuriyet ve menfi millet bilir. Onlara göre bir araya gelmek nedir? Bazen oluyor. Dünya ülke bir araya geliyor. Kuvvetten midir? Değil. Neyden dolayıdır? Bak. Cemaatlerin rabıtasını. Onlar diyorlar ki bir araya geliyorsak, bir dik oluyorsak menfaatimiz var yani. Menfaat bittiği anda birbirlerine düşman olurlar. Medeniyet öyle yani. Medeniyetlere bir araya gelmek, beraber olmak menfaate bağlı. Menfaat bittiği an düşmandırlar. Gayesi hevesat-ı nefsaniyeyi tatmin ve hacat beşeri tezdit etmek için bazı levhiyattır. Pis ve nefsi ve süfli şeylerdir. Yani medeniyetin asıl amacı ve gayesi menfaati elde edip nefsi tatmin etmek yani. Başka bir şey değil yani. Üstad ne diyor? Batın ve percin değil mi? Tatminde çalışmak diyor onlar için yani. Yani şu maşallah bu dünya o nazarla baktıkları için batın ve percin tatmin etmek diyor yani. Evet, demek ki bunlar gayesi, hayat gayesi, yaşama gayesi. Ne yapmak? Yani nefsi tatmin etmek yani. Halbuki kuvvetin şeyini tecavüzdür. Ya eğer nokta istinat kuvvet olursa ne oluyor o zaman? Tecavüzdür yani. Zalimler mazlumların hakkını tecavüz ediyor yani. Yaşam hakkı dahi vermiyor değil mi? Bir lokma ekmeği çok yürüyorlar. Bir suyu çok yürüyor. Hatta insan gözüyle görmüyorlar yani. Zalimler hayata düstur cidal gözüyle baktığı için medeni, zahiren medeni gözüken değil mi? Eğer işleri dışa bir çevirse ayı, hınzır değil mi? Yılan suretinde olan medeni insanlar var. Zahiren medeni olup değil mi? Üstadımız çok güzel bir de anlatıyor ve diyor ki onların localarına girsen diyor. Değil mi? Zahiren böyle medeni gözüküp çok ayı, hızır, yılan, muzır insanlar görürsün yani. Localarında çok medeni gözüken zahiren baksan dışarıdan ne kadar medeni gözüküyor her şeyleri. Fakat dünyalarına gir. Değil mi? Her biri zalimane. Değil mi? İnsanlara bir lokma ekmeği yani şu an Gazze'de yaşananlar yani işte bak. Sözde dünyaya medeniyet dersi veren insanlar en zalimane zulmü yapıyorlar yani. Hani dünyaya medeniyet dersi veriyorsunuz? Neredesin medeniyet? Basın medeniyetiniz yani. Medeniyetiniz basın yani. İşte İsrail, işte Amerika. Ha, dünyaya medeniyet dersi verenler en zalimane, gasibane, mazlumun hakkını gasp ediyorlar işte. İşte böyle yani. Bir bardak suyu, bir lokma ekmeği çok görüyorlar yani. Dünyaya gelebilecek çocuğa dahi göz koyuyorlar yani. O çocuğun ölmesi için uğraşıyorlar yani. Bir nesli yok etmek için uğraşıyorlar. İşte zalim medeniyet böyle yapıyor yani. Ya. Evet, halbuki kuvvetin şeyini tecavüzdür. Menfaatin şeyini her arzuya kafi gelmeden üstüne boğuşmaktır. Ve menfaat hepsi aynı şeyde ne yapıyor? Menfaatini gözetiyor. Aynı pay almak istiyor, daha fazla almak istiyor. Tatmin olmayınca ne oluyorsa boğuşuyorlar yani. Hayvan gibi yani. İşte şu medeniyetin şu düsturlarındaki bütün mehasiniyle beşerin yüzde ancak 20'sine bir nevi suri saadet veriyor işte. Ancak kendi halkına, kendi ülkesine suri bir saadet veriyor. Geri kalan %80'ini zulmediyorlar yani. Evet, saadet verip 80'ini rahatsızla sefalet atmışlardır. Bir tatın medeni gözüken dünyanın bütün efendime söyleyeyim toprak sahipleri olmaya çalışan, dünyaya hüküm sürmeye çalışan zalim medeniler, diğer taraftan aşağı sefaat ettikleri mazlum ehli iman. İşte medeniyet de Kur'an'ın bakış açısını görüyor musunuz yani? Noktayı istinat eğer kuvvet olursa, menfaat olursa, nefsani olursa işte böyle canavar gibi oluyorlar yani. Evet, biz aydınlanmanın sonuna doğru geliyoruz. Şimdi üstadımız burada medeniyetin efendime söyleyeyim kainata bakış açısı, dünyaya bakış açısı, yaşama gayesi, hayat gayesi. Aşağıda Hikmet Kur'an'ı anlatıyor. Çok güzel anlatıyor Hikmet Kur'an'ı. Fakat vaktimiz çok az. Yarıda bırakmak istemiyoruz. Kısa okuyalım. Ama Hikmet Kur'an'ı nokta istinadı kuvvet yerine hakkı kabul eder. Gayede menfaat yerine fazilet ve rıza ilahi kabul eder. Hayatta düstur cidad yerine düstur teavunu esas tutar. Cemaatlerin rabıtalarına unsuriyet millet yerine rabıtayı dini ve sınıfi ve vatani kabul eder. Gayatı hevesat nefsaniyenin nameşru tecavüzetine ses çekip ruhum aliyata teşvik ve hissiyat ulviyesini tatmin etmektir. Ve insanı kemalat insanı sevk edip insan etmektir. Hakkın şeyini ittifaktır. Faziletin şeyini tesanüttür. Teavünün şeyini birbirinin imdadı yetişmektir. Dinin şeyini kuvvettir, intizaftır. Nefs-i emmareyi gemlemekle bağlamak, ruhu kemalata kamışlamakla serbest bırakmanın şeyini saadet idare indir. İşte medeniyet hazıra, edyan-ı sabıka-i semaviyeden bahsus Kur'an nişadatını aldığı mahasinle beraber Kur'an'a karşı böyle hakikat nazarından mağlup düşmüştür. Evet kıymetli dinleyiciler, önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gerçekten üstadımız o kadar güzel anlatıyor ki yani. Hakikaten bak ileride diyor mesela, bütün ahlak seyyanın menbaını sayıyor. Nedir diyor mesela? Birisi diyor ben tak olsam başkası açıklaması bana ne? İkincisi sen çalış ben yiyeyim diyor yani. Ve bunların Kur'an'la tedavisi nedir diyor yani. Bunları da anlatıyor, çok güzel. 25 cüzü okumanızı ısrarla ısrarla böyle tavsiye ediyoruz. Hakikaten mucizat Kur'an eserisi muhakkak okumak lazım. Nasıl ki döndürücü mesele okuması lazım, nasıl ki ihlas eserisi okuması lazım, nasıl ki kuvvet okuması lazım, nasıl ki iktisat okuması lazım, nasıl ki efendime söyleyeyim 10. söz okuması lazım, 11. söz okuması lazım. 25 söz de bunların içinde dahildir. Rabbim bizleri nurlardan daha çok istifade etmeyi nasip eylesin, peyzar eylesin, hissedar eylesin. Nurlardaki manaları bizlere açmayı nasip eylesin, bizlere açılsın inşallah. İnsan Rıza'yı okumayınca, insan ara bırakınca, mesela bırakınca nurlar kapanıyor. Ne kadar kitap okursanız okun, ibadette sürekli esasattır. Risale'de de okumak esastır. Yani üstadımız diyor böyle 5-10 dakika dahi olsa nurlarla iştigal etmek. Alemi gığdı kuştan azade edip nurların karşına hasretmek yani. O sebepten dolayı nerede olursak olalım, gerek iş yerinde, gerek evde, gerek tatilde, gerek efendimizin ofisimizde, nerede olursak olalım, yanımızda Risale-i Nur ayırmayalım. Böyle bir Risale-i Nur yoksa telefonumuza Risale-i Nur program yükleyip, RNK yükleyip Risale-i Nur dinleyelim. Şu an elhamdülillah her yerde çok müthiş inkişaplar oluyor. Elhamdülillah biz sadece zahire bakıp bazen hükmediyoruz, orada bazen zulmediyoruz. Dünyanın her tarafında çok ciddi manada İslam'a bir teveccüh var. Gazze hem lisan haliyle hem lisan-ı kaliyle İslamiyet'i bütün dünyaya neşrettiler. Yaşayışlarıyla, takvalarıyla, ibadetleriyle, haşyetleriyle bütün kainata iman dersi verdiler. Ve elhamdülillah her tarafta Risale-i Nur işaret ediyor. Her yerde medreseler, Kur'an'ı dershaneler var elhamdülillah. O sebepten dolayı muhakkak teknoloji ilerlemiş. Muhakkak telefondan ders dinleyelim. Ondan sonra efendime söyleyeyim 5-10 dakika daha üstüne Risale-i Nur açıp okuyalım. Yani lüzumsuz malayan şeylerle iştigal edince maneviyata yer kalmıyor. Yani bir adam gün içinde Risale-i Nur okumazsa, gün içinde Risale-i Nur'a vakit ayırmazsa, ibadetlerine vakit ayırmazsa, tesbihatına vakit ayırmazsa, ertelerse akşam yaparım derse akşam da yapamaz. Kalbi ve ruhu yorgun olan bir insan ibadette de yorgun olur. O sebepten bunu günün vakitlerine yayalım yani. Sabah 2 sayfa, 3 sayfa, akşam öğle 5 sayfa, akşam 5 sayfa. Namazdan sonra, namazdan önce böyle kendimize düstur edinelim inşallah. Çünkü gerçekten ameliyatı cerrahi yapıyoruz sanır. Manevi dertlerimize derman oluyor. Rabbim okumayı, anlamayı, anlatmayı nasip ve müyesser eylesin diyoruz. İnşallah her dersimiz sonunda dediğimiz gibi bulunduğunuz ilde, ilçede, kasabada, köyde neredeyseniz Risale-i Nur derslerine katmak isterseniz bizimle radyomuzla irtibata geçerek Nur derslerine iştirak edebilirsiniz. Bu birincisi. İkincisi Risale-i Nur eserlerine ulaşmak isterseniz yine radyomuz aracılığıyla Risale-i Nur'a ulaşabilirsiniz. Nerede olursanız olun telefonunuzda Google'a girip davet radyo yazıp radyomuzu açıp 24 saat dinleyebilirsiniz. İnternetin olduğu her yerde biz de varız. Risale-i Nur da var. Nur dersleri var. Her gün Nur iklim var. Her gün. Sabah 7.30 işte akşam üzeri 5 gibi her gün haftanın 7 günü Risale-i Nur dersleri var yani. Yani bir insan ben Nur dersi dinlemek istiyorum derse açtığı zaman Risale-i Nur derslerini okuyabilir. Radyomuzda aynı zamanda Hayat-ı Sahabe var. Siyer-i Nebi var. Efendime söyleyeyim Peygamberler Hayatı var. Adab-ı Muhaşeret var. İlm-i Hal var. Manevi bir iklim. Aleminiz dağılmadan, kalbiniz ruhunuz yaralanmadan radyomuzdan istifade edebilirsiniz. Yorumlarınızı da efendime söyleyeyim radyo kanalımıza yapabilirsiniz. Allah'a emanet olun, selametle kalın, nurla kalın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
6: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
0: Özbal Boya günün sözünü sunar.

üç şey kalbi katılaştırır. Çok yemek, çok konuşmak, çok uyumak. Malik bin Dinar radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: çözdüm ayrılığın düğümlerini. Sana geliyorum anneciğim. Tükettim acının iklimlerini. Gözleri bulut bulut anneciğim. Ağarmış saçımda kavi bir akşam. Kırılmış saatler, geçmiyor zaman. Yollar, yollar yalnızlık söyler durmadan. İçimde tüten, umut anneciğim. Ellerin hüzündür, gözlerin camda. Yıldızlar gülümser ta uzaklarda. Sıcak kucağının saltanatında. Çocuk gönlümü avut anneciğim. Sığındığım bir kalesin sevgiden. Hayalin geçiyor şimdi gözümden. Sana kör bir yalnızlığın içinden. Uzattım elimi, tut anneciğim. Uzattım elimi, tut anneciğim.
1: Özlemin çoğaldı.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım, teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor, senin rahmetine iltica ediyor, hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor, evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
3: Rabbim senden. Hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz, ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenlediğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 1 Ekim Perşembe günü başlayıp 4 Ekim Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Akkent Hasan Şazeli Camii'nde buluşalım.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
6: Evşenül Kebir.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Evşenül Kebir.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni es'eluke bi esmaike.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, senin isim ve ünvanlarına dayanarak sana yalvarıyorum. Ey gerçek mabud olan, ey kemal ve geniş rahmet sahibi olan, ey cemal ve ince rahmet ve şefkat sahibi olan, ey sonsuz ilim sahibi olan, ey sonsuz hilm sahibi olan, ey sonsuz büyüklük sahibi olan, ey sonsuz hikmet sahibi olan, ey zamanları aşan kadim, ey mekanları aşan mukim, ey sonsuz kerem ve ihsan sahibi, seni tenzih ve tesbih ediyorum. Senden başka ilah yoktur. Eman veren sensin. Eman diliyorum. Sen bizi ateşten kurtar.
1: Ya.

0: Ey maddi ve manevi başkanların başkanı, ey bütün dua ve isteklere cevap veren, ey bütün iyilik ve hasenatın tek sahibi olan, ey dereceleri yüksek olan, ey bereketleri büyük olan, ey hataları affeden, ey belaları kaldıran, ey sesleri, zikirleri işiten, ey istekleri veren, ey sır ve gizli şeyleri bilen, seni tenzih ve tesbih ediyorum. Senden başka ilah yoktur. Eman veren sensin. Eman diliyorum. Sen bizi ateşten kurtar.
1: Ya

0: Ey en iyi şekilde affeden, ey en iyi yardım eden, ey en iyi yargılayan, ey en iyi açan, ey en iyi anan, ey en iyi varis olan, ey en iyi öven, ey en iyi rızık veren, ey işleri en iyi çözen, ey en iyi şekilde ihsan eden, seni tenzih ve tesbih ediyorum. Senden başka ilah yoktur. Eman veren sensin. Eman diliyorum. Sen bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men

0: Nar.
1: Ey İzzet, cemal ve güzellik yalnız kendisinde olan, ey mülk, celal ve büyüklüğün tek sahibi olan, ey kudret ve mükemmellik yalnız kendisinde olan, ey büyük ve yüce yalnız kendisi olan, ey tuzağı, imtihanı şiddet olan, ey cezası şiddetli olan, ey hesabı seri olan, ey sevabın iyisi yalnız kendisinde olan, ey ana kitap kendi katında olan, ey ağır bulutları inşa eden, seni tenzih ve tesbih ediyorum. Senden başka ilah yoktur. Eman veren sensin. Eman diliyorum. Sen bizi ateşten kurtar. Ve

0: Allah'ım, senin isim ve ünvanlarını kendime şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Sen çok şefkat sahibisin, çok nimet sahibisin, her şeyi halledensin. Mağfiretin sonsuzdur, delil ve bürhansın, sultan ve hakimsin, münezzehsin. Ancak senden yardım dilenir, ihsan ve beyanın sahibisin, eman veren sensin. Seni tesbih ederiz, senden başka ilah yoktur. Eman ve emniyet verensin, bizi cehennem ateşinden koru.
1: Ya men tevâza'a kullu şey'in li'azametih, ya men istesleme kullu şey'in li'kudretih, ya men zelle kullu şey'in li'izzetih, ya men khada'a kullu şey'in li'heybetih, ya men inqâde kullu şey'in li'mülketih, ya men dâne kullu şey'in min mekâfetih, ya men inşakkatil cibâlu min haşyetih, يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه يا من لا يعتدي على أهل مملكته سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار.
0: Ey her şeyin onun büyüklüğü için alçaldığı, ey her şeyin kudretine teslim olduğu, ey her şeyin onun izzeti karşısında zelil olduğu, ey heybetine karşı her şeyin huşu duyduğu, ey her şeyin onun idaresine boyun eğdiği, ey her şeyin onun korkusundan ona kul olduğu, ey haşmetinden dağların yarıldığı, ey göklerin onun emriyle ayakta durduğu, ey yerin onun izniyle istikrar kazandığı, ey kendi memleketinin ahalisine zulmetmeyen, seni tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen bize eman vererek cehennem ateşinden koru.
1: Ya

Ey hataları affeden, ey belaları kaldıran, ey umut ve ricaların son merci, ey hediye ve ihsanları güçlü ve güzel olan, ey hediyeleri bol olan, ey mahlukatın razıkı olan, ey ihtiyaçları gideren, ey şikayetleri işiten, ey müfrezeleri gönderen, ey esirleri salıveren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: Ey hamd, şükür ve senanın tek sahibi. Ey şeref ve yücelik sahibi. Ey iftihar ve güzellik sahibi. Ey söz ve vefa sahibi. Ey af ve rıza sahibi. Ey ikram ve vergi sahibi. Ey yargı ve çözüm sahibi. Ey izzet ve ebedilik sahibi. Ey cömertlik ve nimetler sahibi. Ey şahane fazl ve ihsanlar sahibi. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen eman verensin. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ve es'eluke bi esmâinke ya mani' ya dâfi' ya nâfi'

0: Allah'ım, senin isimlerine dayanarak sana yalvarıyorum. Ey istediği şeye mani olan, ey belaları def eden, ey menfaat veren, ey her şeyi işiten, ey terbiye ederek yükselten, ey her şeyi sanatla yapan, ey şefkat ve rahmetiyle her şeye yardım eden, ey her şeyi kapsayan, ey her şeyi kuşatan, ey her nevi imkana sahip olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya